0: lojistik şirketinde meslek eğitimi alan genç bir adam nasıl oluyor da binlerce kişinin güldüğü sahnelere çıkıyor? Üstelik ilk denemeleri pek de parlak değilken. Okul sıralarında otururken zihni sınıfta değil, sahnede. İnsanlar gülsün diye kurduğu hayal yıllarca peşini bırakmıyor. Köln'de doğup büyümüş ama İstanbul'da izlediği bir dizi, ilham aldığı komedyenler ve kuzeninin yaptığı tek bir yönlendirme kariyerinin yönünü değiştiriyor. Bugün Nightwash ve NDR Comedy Contest gibi önemli yarışmalarda dereceler elde etmiş, kendi tek kişilik gösterileriyle salonları dolduran stand-up sanatçısı Sertaç Mutlu konuğumuz.
1: Leute, wir kennen alle dieses Gefühl und ich schließe mich damit ein, weil in der Türkei bin ich leider auch nur ein Tourist. Wir kennen das alle, Alter. Du bist im Urlaub, hast du dieses gute Glücksgefühl und willst dir was kaufen und wir kennen alle diesen scheiß Händler mit seinem scheiß Taschenrechner. Es ist immer derselbe Bluff. Du gehst rein, willst dir so ein T-Shirt kaufen und dann kommt der immer mit dem scheiß Taschenrechner. Also eigentlich 500, aber für dich 8.
0: Bizden birinin bu bölümünde başarısının perde arkasını, Almanya'da Türk kökenli bir komedyen olmayı, sosyal medya çağında mizah üretmenin zorluklarını ve iki farklı kültürü aynı salonda güldürmenin sırrını konuşacağız. Mikrofonda ben Gökçe Göksu, Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Merhaba Sertaç, hoş geldiniz stüdyomuza.
2: Hoş bulduk Gökçe.
0: Sertaç, insanlar seni sahnede kahkahalarla izliyor. Hı hı. Peki günlük hayatta Sertaç Mutlu nasıl biri? Böyle evde, arkadaş ortamında sürekli espri yapan, etrafındakileri güldüren biri misin?
2: Vallahi ya, onu aslında eşime sormak lazım Gökçe. Şöyle bir şey var. Zamanında işte komedyen olma hevesi aslında bu taklit yapma şeyi yeteneğinden kaynaklanan bir şey. Eşim de hep her zaman öyle der yani der. Sanki böyle 6-7 kişiyle evliyim gibi. Çünkü sesi falan değiştiriyorum bazen güncel hayatta. O yüzden ama arkadaşlar da öyle bilir yani doğum günü partilerde falan. Hep güldüren adam ben olurum genelde.
0: Doğuma büyüme könlüsün. İşçi bir baba, ev hanımı bir annenin çocuğu olarak bu şehirde dünyaya geldin. Evet. Mesleğini ve sahne hayatına gelmeden önce biraz çocukluğuna gidelim istiyorum. Hı-hı. Bize hem o yıllardaki Sertaç'ı hem de o yılların Köln'ünü biraz anlatabilir misin?
2: Seve seve. 1987 senesinde dünyaya geldim. Doğuma büyüme Köln'lüyüm.

0: Babam zamanında işçi olarak Almanya'ya geliyor. İşte annemle evleniyor. Annemi Almanya'ya getiriyor. 1970'te evleniyorlar. 71'de annem geliyor. 87'li ben doğumluyum. İki tane büyük abim var. Biri benden 14 yaş büyük. Biri 10 yaş büyük. Yani ben açıkçası pek planda yoktum. Ama aileye güzel bir neşe getirdiğimi düşünüyorum. Burada okula gittim. Çocuk yıllarım çok güzel geçti. İki dille yetiştim. Evde hep genelde Türkçe konuşurduk annemle babamla. Abimle Almanca konuşurduk. O yüzden iki dile de bayağı iyi hakimim. Ve o dönemlerde ilkokulda zaten bu Almanca'da Klassenclown dediğimiz, işte hep sınıfta espri yapan, arkadaşlarını güldüren, sınıf arkadaşlarını, işte öğretmen kapı dışarı kovuyor çok gevezelik yaptığım için falan. Öyle bir okul dönemim geçti yani. Çok keyifli, çok güzel, iki kültürle içinde. Bu yani, durum bu.
1: Hep neşeli bir çocuktum dedin, sınıfta, okulda, evet. Ta ailede özellikle. Stand-up komedyenliği belki de en iddialı sahne mesleklerinden biri. Güldürmek çok zor bir iş insanları. Seyircinin karşısına böyle sizi güldüreceğim vaadiyle çıkmak da büyük bir iddia zaten. Bu işi yapmaya, yani bunu, bu karakter özelliğini bir işe döndürmeye ne zaman karar verdin? Kendinde hep o ışığı, o şeyi hissediyor muydun?
0: Kesinlikle hissediyordum. Hatta böyle ne bileyim bayramda falan, böyle ne bileyim büyüklerini ziyarete falan giderdin ya, bir Arife teyze vardı, kulakları çınlasın sağ olsun. O zaman da öyle demişti. Olmazsa sana böyle tiyatro falan çok iyi gider diyordu. Hani sende bir şey var, bir farklı bir enerji var diyordu. Ama o şeyi atan, o adımı attıran kişi aslında benim Türkiye'deki kuzenim oldu, Ahmet abi. İstanbul'a gittim 2010 senesinde. Birlikte tatil yaptık kuzenle. Orada dedi ki Sertaş, dedi, o zamanları da hatırlıyorsan bu Avrupa yakası vardı. Atademir Ergül, Sebirsel. Onu zaten çok zevkle, keyifle izliyordum. Çok keyifli ama o dizi dönemde dizi. Şey işte Atademir Er de baya böyle popüler olmaya falan başlamış. Dedi Sertaş, dedi, sen de o şeyi görüyorum dedi. Atada gibi o ses taklidi var, sempatiksin, güler yüzlüsün. Almanya'ya geri dönünce bir stand-up'ı bir dene dedi. Sonra söz verdim, işte bu açık mikrofonlar oluyor, open mic'lar. Bir randevu alacaksın, bana haber vereceksin. İlla ki de sahneye çıkacaksın Yusuf. 3,5 ata ata bir randevu tutturduk elimize, titreye titreye telefonda falan. Sonra bir yarım sene falan sürdü. Nisan 2011'de ilk defa sahneye çıktım. Ve pek de güzel bir gösteri değildi açıkçası. Ama cümbür cemaat bütün arkadaşları, akrabalara falan haber verdim. Rahat bir 20-30 kişi vardı yani. Öyle de bir cesaret aldık. Ondan sonra ilk başta biraz zorlanmıştım yani. Ama 2013'te sonra kafaya koydum. Ondan beri de devam ettim yani.
1: Çok disiplin gerektiren bir iş sanırım. Kesinlikle. Aynı zamanda. O metinleri ezberlemek, o yani o teksti kurmak. Zorlanmıyor musun?
0: Elbette zorlanıyorum ki şimdi bundan 1,5 sene önce baba da oldum. Şimdi tabii ki aslında repertuar çok daha farklı olabilir. Ama şu anda kendimde böyle bir blok hissediyorum. Yani hani ne anlatabilirim, işte baba olmanın şeyi seyirciyi ilgilendirir mi falan. Elbette o şeye geliyorsun yani, o midlife crisis gibi, böyle hani ne yapabilirim, daha güldürebilir miyim falan, öyle bir dönemden geçiyorum şu an açıkçası yani.
1: Güldürmenin iddialı bir iş olduğundan bahsettik. Sana göre stand-up'ın en zor yanı nedir? Yani diğer sahne sanatlarıyla mesela kıyaslayacak olursan.
0: Bence şey çok acayip. Mesela stand-up'ta yeni bir espri ürettiğinde otomatikman hep sıfırdan başlıyorsun. Hani kafada ilk önce bir plan oluşuyor. Komik bir şeyi görüyorsun. Dikkatini çeken bir olayla karşı karşıya geliyorsun. Onu cep telefonundan not alıyorsun. Sonra onu bir metin hazırlıyorsun. Açık mikrofona gidiyorsun. Ona löp diye anlatıyorsun. Senin kafada komik oluşan şey belki seyirci için komik değil. O elektriği vermek lazım. Elektriği almak lazım. Ondan sonra tutmadı espri, niye tutmadı, tekrardan analize geçiyorsun ve her yeni espride bu sil baştan, yani hep başa alıyorsun olayı. İşin en büyük zorluğu o bence yani. O güldürmesi mesele bile değil, çünkü onu başarmışsın bir kere, onu bir kere yaptın mı gerisi de gelir diyorsun, ama yeni espriyi üretmek acayip süper ve zor bir şey aynı anda.
1: Sahneye çıkmadan önce o hala ilk günkü gibi böyle elim titriyordu dedin az önce. O heyecanı hissediyor musun, yoksa o heyecanla baş etme şeklin yıllar içinde değişti mi?
0: Yok, yıllar içinde değişti. Mesela geçen hafta cumartesi böyle bir firma için bir gösterim vardı açık havada, 40 derece. O gün Almanya'da oynadı. Yani şansım sıfırdı. Ama ona rağmen yine de güzel bir gösteri ayakta tuttum yani, 20-25 dakika yine de sahneye çıktım. Seyirciler de keyif aldı az buçuk yani, firma şey etkinliğinde artık ne kadar insan keyif alabilirse artık, gerisini sen düşün.
1: Sertaç, mizahın sınırları hakkında ne düşünüyorsun? İşte bu konuda da şaka yapılmaz abi artık dediğin bir alan var mı senin için?
0: Bence benim tarzımda şöyle bir şey var. Kimsenin kalbi kırılmasın, kimseyi üzmeyeyim, kimseyi incitmeyeyim. Hani bu gömelim şeyi muhabbeti olur ya, abi bizi gömdün ya falan. İllaki bir şey gömülecek. Yani ne bileyim, erkekler üzerine belki espri yapabilirsin. Seksizmden ben mesela karşıyım. Hani onun şakası bile bence bana iğrenç geliyor şahsen. Ama hani seviyesi olduğu sürece ve gerçekten kıyak güzel bir espriyse eyvallah derim. Mesela benim için kralı Cem Yılmaz yani. Hani hem büyük bir abim hem örneğim ve o adamın anlatma şekli o kadar tatlı ki sanki hani öyle biz burada otururken çay muhabbetinde bir espri anlatıyormuş gibi. Çok rahat yani, çok süper, çok profesyonel.
1: Pandemiden sonra sosyal medya hayatımızın merkezine yerleşti. Artık herkes bir anlamda ekran yüzü sosyal medya platformlarında. Tüketim hızlandı, insanların dikkat süresi kısaldı özellikle. Sosyal medya senin meslek alanını nasıl etkiledi?
0: Çok etkiledi Gökçe. Çünkü ben stand-up'a başladığımda daha Instagram'da da o video fonksiyonu bile yoktu. Sadece fotoğraf çektiğim bir app'ti yani. Bugüne bakarak ve pandemide bu başladı. Bu Hasan Can Kaya'nın da yaptığı seyirciyle iletişime girme falan. Orada da o şeye rastlıyoruz. Mesela Hasan Can Kaya onu doğruya doğru çok güzel yapıyor. Çünkü adam hazır cevap, çok hızlı cevap verebiliyor. Ama o da bir tarz meselesi. Onu ben mesela pek iyi yapamıyorum çünkü hani benim yapımda da öz yapımda da öyle bir şey olmadığı için hani işte lafı çakayım falan. O şeyi de ben tutturamıyorum ama şunu fark ettim, insanlar çok fazla sosyal medyaya güveniyor. Yani aslında böyle orta şeker bir komedyen olabilirsin ama sosyal medyada 100 bin takipçin varsa sen onların gözünde kralsın. Oysa hiçbir sahne tecrüben belki yok. Belki gerçekten canlıda o kadar komik de değilsin ama insanlar hani ben bildiğimi tüketirim kafası oluşmuş insanlarda ve bu bence çok üzücü bir şey ve çok tuhaf bir gidişat. Hani Netflix'e bakıyorsun mesela, değil mi? Kaç tane film prodüksiyonları var, diziler var ama o kadar çok yaygın olan bir şeyin platformun otomatikmen çok kaliteli bir şey ortaya çıkardığı anlamına gelmez ki. O çok üzücü bence. Yani onu ben stand-up'ta da hissediyorum. Bazen sahneye çıkıyorum, 13 senelik tecrübem var sahnede. Ben bunu hissediyorum ama seyirci bunu bilmiyor. Takibe bakıyor, diyor ki 18 bin tane takipçisi var, bu ne la? Hani o insanı biraz üzüyor yani, hayal kırıklığına uğratabiliyor. Ama ben kendi işimden emin olduğum için o sayının gerçekten sadece bir sayı olduğunu biliyorum yani.
1: Evet, maalesef senin de değindiğin gibi sosyal medya hayatımıza bu nitelikten çok nicelik kavramını soktu. Aynen. Almanya'da Türk kökenli bir komedyen olarak sahnedesin ve farklı kökenlerden seyircilerin karşısına çıkıyorsun. Hı hı. Alman ve Türk seyirciyi aynı anda güldürmek zor mu? Mizah anlayışlarında böyle belirgin farklar var mı?
0: Ya şey, eşit olan şeyler, hani iki kültürün de gördüğü şeyler olursa, mesela ben ilk yeni başladığımda stand-up'a bu dönercinin gırgırını yapıyordum, bilmiyorum o esprimi biliyor musun ama hani dönerci hep böyle çok motiveli olur ya, hani işte cacık istemezsin cacık koyar, soğan istemezsin abi al ya falan.
1: Sen cevap verene kadar doldururuz.
0: Aynen ben. Ondan sonra diyorsun hani soğan isteme ama iyidir falan. Tamam ama abi sevmiyorum abi, ne zorluyorsun. Hani onun bir esprisi vardı, bunu da böyle bir Nihat Doğan sesiyle yapmıştım. Möşüsü sesi ki şaf zayıs falan nein o kom hop sonunda dolup taşıyordu. Bu mesela hem Almanlar gülüyordu hem Türkler gülüyordu. Niye? Çünkü ikisi de bu olayı biliyor yani. Ve öyle bir noktaya tutturursan gerisi aslında kolay.
1: Şimdi bu bahsettiğin açık sahneler, açık mikrofon ortamları son yıllarda Türkiye'de de çok fazla bir şekilde türedi diyebiliriz. Evet. Özellikle işte İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde, Eskişehir gibi üniversite kentlerinde çok rastlıyoruz bu tarz etkinlikleri. Şimdi senin de Türkçen şahane. Çok hiç sağ ol. Böyle düşündün mü ya, acaba bir de gidip Türkiye'de bir bu işi denesem, Türkiye'de bir sahne almayı denesem diye.
0: Hatta 2017'de tekrardan Ahmet abiyle görüşmüştük. Yine İstanbul turu yaptık ama Balıkesir'e de gittik, teyzeme Antalya'ya gittik. Orada hatta İstanbul'dayken BKM'ye bile uğradık. Yani onun da açık mikrofon bir sahnesi var. Ama o zamanları randevu mu yoktu yoksa ilk baştan baş mı vuracaktın? Öyle bir durum vardı, öylece nasip olmadı. Ama öyle bir imkanım olsa kesinlikle giderim. Niye olmasın? Seve seve.
1: Bugüne kadar 3 tane tek kişilik gösteri hazırladın. Passiert das nur mir, heute schon gelacht ve Stimmen im Kopf.
0: Evet.
1: Bu gösteriler nasıl ortaya çıktı? Mizah üretirken en çok hangi kaynaklardan, gözlemlerden faydalanıyorsun?
0: Ya şöyle anlatayım Gökçe. İlk gösteriş Pasieta Sunomia'da işte bir menajerle itibata geçmiştim. Bu da dedi, baskı yaptı biraz. İşte Sertaç, ilk programını hazırlaman gerek falan. O biraz aceleye geldi. İkinci program maalesef tam böyle korona pandemi dönemine yayınlanacaktı. Ondan sonra pandemi falan gelince doğru düz onu da tutturamadım. Şu andaki işte benim Kopf'taki içeriği ise bu evlenme, işte eşinle birlikte hayat sürdürüyorsun. İşte artık evlenmiş bir adamsın. Şeye gidiyorsun, Türk düğünleri nasıl olur falan. Kafadan geçen şeyleri anlatıyorum yani. Bakalım şimdi dördüncü programda büyük bir ihtimal kızım da artık bir şekilde yer alır elbette.
1: Babalık deneyimlerini de sahneye taşırsın mutlaka. 2023'ten bu yana da Beşi Bir Yerde ekibiyle sahnedesiniz. 5 Türkiye kökenli komedyenden oluşuyor kadro. Kozmo Türkçe dinleyicileri moderatörümüz Aydın Işık'ı yakından tanıyor zaten. Yine ekibinizden Fatih Çevikkollu konuğumuzdu geçtiğimiz haftalarda farklı bir konuda. Nasıl ortaya çıktı bu Beşi Bir Yerde fikri? Sen nasıl dahil oldun bu projeye?
0: Şöyle oldu Gökçe. Beni bir organizatör iletişime gitti, geçti benimle. Dedi ya dedi Sertaç dedi bir open mic işte açık mikrofon yapsak Türkçe dalında hoşuna gider mi? Benimle organizasyonu üstlenir misin dedi. Tamam dedim. Mekanı o ayarlamıştı o zamanlar. Sonra yapınca ekip olarak line up olarak dediğimiz işte hani kim sahneye çıkacak dediğinde dedi sen bununla yapar mısın dedi, meşgul olur musun dedi, hani tanıdığım bildiğim birileri vardır. İlk aklıma gelenlerden biri Aydın abiydi mesela, çünkü adamla sahneye çıktım, Türkçenin ne kadar güzel olduğunu biliyorum. Serhat Doğan vardı, işte Aydın Işık, Fatih Çevikkollu'yu sordum, hatta dedim belki gelmez Fatih dedim, o da dedi elbette gelirim niye olmasın. Sağ olsun Aydın abi de sağ olsun, işte Kadir Zeyre'yi daha dahil etti. Öylece beşimiz gittik o akşam buraya, ama hani ne olur, güzel mi olur, hoşlarına gider mi gitmez mi? Ve seyircilerin o kadar hoşuna gitti ki, o kadar keyif aldılar ki, ayağa kalkan alkışlayan falan oldu. Dedik tamam, bunda bir iş var yani.
1: Bu tutacak. Ondan,
0: efendim?
1: Bu tutacak dediniz.
0: Kesinlikle. Ondan sonra bir hafta sonu cuma günü sahneye çıktık, pazartesi tekrardan görüştük, ismini falan adını koyduk, dedik bundan sonra biz bir ekibiz dedik. Ve gerçekten hayatımda olan en güzel projelerden, en güzel yaşadığım şeylerden, anlarından bir tanesi yani benim için.
1: Harika da bir ismi var gerçekten dediğin gibi.
2: Kadir abi sağ olsun, o üstlenmişti o konuya yani.
1: Peki 5 komedyeni, 5 erkeği bir arada tutmak zor olmuyor mu? Sahne dışında böyle ekip içindeki o işleyiş nasıl yürüyor?
0: Gökçe şöyle şunu söyleyebilirim. Geçen sene biz Aydın abiyle, Fatih abi, Serhat abi, Kadir abi ve ben 5 Türk bir karavan kiralayıp 4 günlük tur yaptık yani.
1: Sahneye çıktık. Yol maceralarınızı yemin Instagram'dan takip ettim.
2: Zaten
1: keyifle.
2: Ondan bir şey olur yani. Onun bile filmini, belgeselini yaparsın yani. Sabahları işte ne yiyoruz? Menemen, sucuk. Tam Türk yani. Hiç Alman turistlere falan bakıyorsun. Camping Platz'ta adam yüzüyor, bisiklet sürüyor. Biz hiç yayılmışız. Müzik dinliyoruz. Aydın abi gitar çalıyor. Oh. Yani Türkiye şeyini biraz burada yaşattık Bodensee'de.
1: Harika bir şekilde anlaşıyorsunuz.
2: Çok çok.
1: Seni sahnede görmek isteyen dinleyicilerimiz için bir sonraki gösteri tarihi ne zaman?
0: 25 Kasım yanılmıyorsam. 25 Kasım 2026'da Atilli Tiyatro'da sahneye alacağım.
1: Köln'de.
0: Köln'de. Söyleyelim değil mi? Doğru. Köln'de sahne alacağım. Stimmenimkopf programıyla.
1: Sertaç, son olarak senden birkaç cümleyi tamamlamanı rica edeceğim bizim için.
0: Tamam.
1: En çok gülen seyirci hangi şehirde?
0: Vallahi Hamburg fena değil. Doğruya doğru Köln'e rakip olabilir gerçekten.
1: Çok şaşırdım.
0: Evet, ben de hep böyle zannediyordum ama insanı belki biraz soğuktur, elektrik alana kadar biraz sürüyor ama Köln tabii ki candır benim için.
1: Peki en güldürmesi zor seyirci hangi şehirde?
0: Düşüneyim. Doğruyu söylemek gerekirse bu senenin başında yaşadım onu. O da Bodensee'ydi. Çok zordu. Gerçekten.
1: Senin en çok güldüğün stand-up sanatçısı kim?
0: Cem Yılmaz. Ama doğru stand-up dedik. Yoksa Şener Şen de derdim de.
1: Sertaç çok teşekkürler stüdyomuza geldiğin, konuğumuz olduğun için. Sana sahne hayatında daha nice başarılar, bol seyircili, bol kahkahalı gösteriler diliyoruz. Çok sağ ol.
0: Çok teşekkürler Gökçe.
1: Bugün komedyen Sertaç Mutlu'yla Köln'de başlayıp Almanya'nın önemli komedi sahnelerine uzanan hikayesini, mizahın iki kültür arasında nasıl bir köprü kurabildiğini ve insanları güldürmenin aslında ne kadar ciddi bir emek gerektirdiğini konuştuk. Sosyal medyanın hızla değişen dünyasında üretmeye devam etmenin zorluklarından, sahnede kendine özgü bir ses bulmanın önemine kadar birçok konuya değindik. Ve belki de en önemlisi, bir hayalin peşinden yıllarca gitmenin neye dönüşebileceğini dinledik. Bizden biri köşemizde birbirinden renkli, ilginç ve başarılı konuklarımızı sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bu bölümü kaçıran arkadaşlarınızla paylaşmayı, podcastımızı takip etmeyi ve diğer bölümlerimize de göz atmayı unutmayın. Bizi başta ARD Sounds olmak üzere podcast dinlenebilen her yerde bulabilirsiniz. Mikrofonda bugünlük ben Gökçe Göksu. Başka bir bölümde yeniden buluşmak üzere, sevgiyle kalın.
3: Bu bir Kosmo prodüksiyonudur.